umfundisi uMageba uyizwe lomzansi. Umfundisi uMageba uyizwe lomzansi.